Koriana ena e la mona ile zwa ye giftiwe Kataka ena yona ile zwa jinda debule puwe.